Evet değerli dinleyiciler, şimdi de Türkçe yayınımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de bir tarafta barış süreci, bir tarafta muhalefete karşı bastırma süreci devam etmektedir. Öbür tarafta Rojava gerçekliği var. Rojava'da da yine halen 30 Ocak anlaşmasına rağmen durum denmiş değil. Öbür tarafta İran'a karşı biliyorsunuz ABD ve İsrail'in başlattığı bir savaş gerçekliği var ve bunun da her an ateşkes sağlanmış olsa da her an tekrardan yeniden canlanma durumu söz konusu. Bunun için Erdoğan-Bahçeli iktidarı ABD'nin işbirlikçiliğine kalıcı demirledi. Trump'ın kanatları altında bölgesel yayılmacılığını sürdürüyor. ABD işbirlikçisi olan bu iktidara sıraya getirme politikasına sahip değil. Evet, Ziya Ulusoy'un bir yazısını isterseniz sizinle paylaşalım. Bu öngörü 10 yıllardır Türkiye'de geniş kitlelerin arasında hakimiyetini sürdürüyor. Bu söylem ABD-İsrail ile İran savaşından sonra yeniden tepe yaptı. Üstelik sözün gerçek mi veya işlevli bir yalan mı olduğuna bakılmaksızın. Öyle ya, Yugoslavya, Irak, Afganistan, Libya, Suriye savaşları ABD ve NATO'nun dayattığı savaşlardı. ABD, İsrail, Hamas'tan İran'a savaş açarak hakim olmaya çalıştı. ABD, Bolivarcı bağımsız Venezuela'ya savaş ablukasıyla boyun eğdirdi ve Çin tekellerini kovdurdu. Bağımsız Küba'yı savaşla tehdit ediyor. Trump ikinci döneminde müttefiklerinin zenginliklerine sömürgeci gözle bakmaya başlayınca deyin savaşa müstahak görülen iktidarlar geçmişte ABD, Sovyetler Birliği güç dengesinden yararlanarak özerk milliyetçi politikada ısrar edenler ve bağımsızlar. Emperyalist küreselleşme döneminde sermaye ve ekonomik gücüne göre doğrudan sermaye yatırımı yoğunlaştı. Eşitsiz kapitalist gelişmeyle Çin'in rakip olarak yükselişine yol açtı. Bu durumda ABD kendi çıkarı yönünde askeri savaşlarla müdahaleyi tırmandırıyor. Trump ikinci dönemiyle birlikte ABD emperyalizmi kendi kampında ise Kanada'ya, Meksika'ya, Grönland için Danimarka'ya ilhakı dilendirdi. Monroe doktrininin Donre olarak güncelledi. ABD bu değişiklikle 1945'ten bu yana emperyalist dünyanın biricik hakimi olarak uyguladığı yeni sömürgecilikten yeniden sömürgeciliği geçiş niyetini başlatıyor. 80 yıl boyunca sürdürdüğü emperyalist dünyadaki asimetrik hakimiyet matrisinin hızla aleyhine değişiyor olması karşısında üstün askeri gücüyle yeniden sömürgeciliği dayatmayı müttefiklerine kısmen kapsayarak başta Çin gelmek üzere rakiplerini geriletmeyi deniyor. Fakat daha önceki işgalci savaşların sonuçları bile ABD'nin ele geçirdiği ülkelerde istediği hedeflere tam varamadığını gösterdi. Irak'ta sömürge valiliği sistemini çok geçmeden terk etmek zorunda kalmıştı. İran'a savaş, rakip Çin ve Rusya'nın sağladığı askeri sanayinin gelişkin tekniğinin ürettiği iki savaş aracı kullanımı, hipersonik füze ve SİHAM karşısında umulan zafer yerini bir nevi yenilgiye uğradı. Çin'e karşı Tayvan'ı donatarak savaşa sürme planını geciktirmek zorunda kalıyor. ABD, İsrail'in zincirleme savaşla açtığı cehennem kapısının soykırımcı dehşeti, halklar nezdinde ABD-İsrail savaşında emperyalist savaşlara karşı mücadele birikimine yol açıyor. Emperyalist, yeniden sömürgecilik bu mücadele karşısında değişik bazı biçimlere gerilemek zorunda kalacaktır. Emperyalist sömürgecilik geçmişte ilhakı başlıca yöntem olarak kullanmasına rağmen
alt biçimlere ve kısmen yarı bağımlılık biçimlerine, emperyalist rekabet ve diğer nedenlerle kaçınılmaz olarak başvurmuştu. Emperyalist sömürgeciliğin çöktüğü süreçte ABD'ye geçiş yaptığı yeni sömürgecilikte işbirlikçi burjuvazilerin siyasi yönetimine dayanarak hakimiyetini kuruyabildi. Trump, ABD'sinin başlattığı kendi kampındaki ülkelere yeniden sömürgecilik dayatması daha başlangıçta Kanada ve Danimarka'nın burjuva liderlerinin ayrıca halklarının tepkisine yol açarak tökezledi. ABD burjuva muhalefet neo-concu Robert Kagan, terörle mücadele eski yönetici ve CIA analisti Larry Johnson, Netanyahu'nun yeni savaş hedefi olarak sıra Türkiye'de diyen gibi sözleri aracılığıyla hesapsız savaş mecrasına veya Netanyahu'nun savaş kudurganlığının yol açacağı başarısızlıklara karşı uyarılarda bulundu. Avrupa emperyalistlerin aşağılanmasına ve Kanada, Grönland'ın ilhak isteğine karşı ise daha geniş bir burjuva kesim itiraz sesleri yükselmişti. Trump ve ekibi içte ve dışta faşist yöntemler geliştirerek yeniden sömürgeciliğinin yerel dayanaklarını inşa yoluyla amacına ulaşmak istiyor. Sömürgeciliği, yakın devrimler sürecini deneyimlemiş halklar ise yeniden sömürgeleşmeyi kabul etmeyecekleri gibi sermayesi büyümüş ve yeniden sömürgeciliği dayatmayan rakip emperyalistlerin varlığını kullanacak işbirlikçi burjuvaziler siyasi yönetim yetkililerini terk etmemenin yolunu tutacaklar. Buna Trumpçı faşist yerel iktidarlar da dahil. Erdoğan-Bahçeli iktidarı emperyalist rekabetin tırmanmasını kullanarak özgün gerici yayılmacılığı için kısmı gelgit yaşadıkları sonra ABD'nin işbirlikçiliğine kalıcı demirledi. Trump'ın kanıtları altında bölgesel yayılmacılığını sürdürüyor. ABD bölgede geçmişteki gibi savaşlarını ve yeniden sömürgeleştirmeyi hakimiyetinden olmayan Esad, Mola yönetimlerini dayattı. İşbirlikçilerine değil. İşbirlikçisi olan Erdoğan Bahçeli iktidarına savaş sırasını getirme politikasına sahip değil. Bölgesel koşullar ve Netanyahu Erdoğan Bahçeli rekabetinin de durumu değiştirmeyeceğini gelecek yazıda ele alalım diyor. Evet, isterseniz birazdan Erdal Er'in şeyine geçmeden bir parça müzik dinleyelim ve onun içinde şöyle neyi dinleyelim? Civan Hacı Pejna Tenaye Civan Hacı

0: Değerli seyirciler, dinleyiciler, biliyorsunuz çok güzel müzikti ama dediğim gibi şimdi Erdal Er'in röportajını Mazlu Abdi İmralı ziyaretine ilişkin dinleyeceğiz ve onun için müziği kesmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz Erdal Er YouTube üzeri yayın yapıyor ve bununla bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani Erdal Er'in podcastını dinledikten sonra hepinize iyi akşamlar diliyorum. İki hafta sonra yine pazar günü saat 17'de buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Cumhurbaşkanı'ndan, Erdoğan'dan. Fakat sahaya baktığımızda yani söz var ama eylem yok. Adım atılmıyor. Bakalım bu defa ne olacak? Yani son birkaç haftadır da çözüm sürecinde bir tıkanma mı var? Durağan bir sürece mi girdi? Kriz mi var? Bu kriz aşıldı mı aşılmadı mı? Tartışmaları devam ediyor. Neyin üzerinden devam ediyor? Bir Sayın Öcalan'ın statüsü tartışması var. Bir diğeri de parlamentoda süreçle ilgili yasal düzenlemeler yapılacak mı? Hukuki düzenlemeler yapılacak mı? Bununla ilgili muhalif medya dediğimiz Türkiye'de CHP yakın medya ya da Ergenekon medyası tabii başka bir sunum yapıyor. İktidar yanlısı medyaya baktığımızda süreçle ilgili bir takım bilgiler paylaşılıyor, bir takım kulis bilgileri veriliyor ya da hükümetin görüşü bir şekilde kulis bilgileri üzerinden aktarılıyor. Yani orada da yanlış şeyler var, doğru olmayan şeyler var. En azından Kürt hareketi adına yapılan, Kürt hareketine, Sayın Öcalan'a mal edilen haberlerle ilgili manipülatif bir nokta olduğunu, sunum olduğunu görebiliyoruz. MHP medyası biraz daha farklı, daha çok böyle resmi Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden yapıyor. Tabii bir de Kürt medyası, Kürt Özgürlük Hareketi'ne yakın kaynakların söyledikleri var. İşte bütün bu tartışmalar içerisinde geride bıraktığımız son birkaç gündür bir tartışma var Türkiye'de. Birincisi Mazlum Abdi ve İlham Ahmet'in Mart ayı içerisinde İmralı'da Sayın Öcalan'la görüştüklerine dair bir haber servis edildi. Bir diğeri de devlet heyetinin Kandil'de olduğu, medya savunma alanlarında olduğuna dair haberlerdi. İşte bunun üzerinde bilen de bilmeyen de işte maksatlı maksatsız niyeti ne olursa olsun bir takım basın yayın organları haberler yaptılar. Peki bu kadar karmaşık, bu kadar bilgi kirliliği içerisinde doğru olan nedir? Yani Kürt hareketi, Kürt hareketine yakın kaynaklar ne diyor? Mazlum Abdi, İlham Ahmet'e yakın kaynaklar, Rojava'ya yakın kaynaklar ne diyor bu duruma? Mazlum Abdi'nin açıklamaları vardır. En son Amber'in zamana konuşmuştu. Önemli açıklamalardı. Özellikle Ankara temasları veya Türkiye ile ve Sayın Öcalan'la görüşmesiyle ilgili soru üzerine, yani bir soru soruluyor. Bu soru üzerine de yani bu ziyaret üzerine çalışılıyor ifadesini kullandı. Bunu ilk defa söylüyor. Bir diğeri de tabii tekrar etti. Tabii ki Sayın Öcalan'la görüşmek isteriz. Bu ilk defa bunu söylemiyor. Daha önce de bunu defalarca söyledi. İşte bunu konuşacağız biz bugün. Kürt tarafı ne diyor bu olup bitenlere? Kürt tarafında nasıl tartışılıyor bu olup bitenler? Kiminle konuşacağız? Çözüm sürecini yakından izleyen, Orta Doğu'yu yakından bilen, Rojava'yı, Kürt hareketini yakından bilen bir gazeteci arkadaşımla konuşacağız. Selahattin Soro'yla bunu konuşacağız. Selahattin Soro merhaba, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhaba Valer'den, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi hiç vakit kaybetmeden izleyicilerimizin de kamuoyunda merak ettiği soruyu sorayım size. Mazlum Abdi, İlham Ahmet Mart ayında Sayın Öcalan'la görüştü mü, görüşmedi mi? Türkiye'nin iddiası bu. Türkiye medyasında, iktidar yanlısı medyada bir bakıma bunu söyledi ama daha çok diğer muhalif medyada bunu gündeme getirdi ve epeyce de bir tartışma oldu. Tartışma halinde devam ediyor. Senin kaynakların ne diyor? Sendeki bilgiler bunu doğruluyor mu?
2: Hayır, ben sondakini başta söyleyeyim. Yani öyle bir bilgiyi teyit edilmiş bir durum söz konusu değil. Fakat hangi odak ve çevrelerin bu haberi servis ettiği önemli. Dikkat edilirse servis etme biçimi tahrik etme üzerinden, sabote etme üzerinden, kamuoyunu ve siyaseti manipüle etme üzerinden servis edilen doğru olmayan bir özel savaş haberine benziyor. Kuşkusuz Rojava, Bakur'da ya da Türkiye'de yürütülen barış ve demokratik toplum süreciyle birebir bağlantılı bir durum. Zaten geçen yılın sonunda 2026'ya sarkan Şeyh Mahsud Eşref'e çatışmalı süreci bizzat İmralı'da kurucu önder Abdullah Öcalan'ın müdahalesiyle nihayete erdirilmeye çalışıldı. Mektuplar yazıldı, değerlendirmeler oldu, görüşmeler oldu. Bu konuda ciddi eleştiriler oldu ve Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de çok ciddi bir yıkım yaşandı, kayıplar yaşandı, esaretler yaşandı. Hem Arap halkı, orada yaşayan Asiri Süryaniler, Kürtler, Türkmenler, herkes çok ciddi bir zarar gördü. Yani adeta Halep'in yarısı yıkıldı. Savaş Cizre'nin kapılarına kadar dayandı. Dolayısıyla bu sürece müdahil oldu. Yani İmralı'da Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan müdahil oldu, çözmek istedi. Bu ateşin Türkiye'ye de sıçrayacağını, Türkiye'de çok derin bir çatışmanın içine çekeceğini çok kalın çizgilerle ve keskin cümlelerle ifade etti. Hatta ikinci bir Balkanlaşma olarak değerlendirdi. Yani Türkiye'nin bu noktaya da çok duyarlı olması, hassas olması. Çünkü biz o zamanları da taşıyorduk. Yani sürecin sabote edilmesinin iki parametresi var. Bir, Rojava'da çatışmayı geliştirmek. İki, CHP üzerinden Türkiye siyasetini boğmak. Ve Rojava'da belli bir stabilizasyon sağlandı. Mart mutabakatı hayata geçirildi. Şu anda demokratik bir entegrasyon süreci yaşanmaya çalışılıyor. Her ne kadar zorluklar olsa da. Ve bu süreç birebir İmralı'da yaşanan süreçle ya da barış ve demokratik toplum süreciyle bağlantılı kaldı ki Kürtler, Suriye Kürtleri de, Türkiye Kürtleri de Suriye'yi kendi bir parçası olarak görür. Yani ailedirler, akrabadırlar. Kuzey Kürtleri de Rojava'yı küçük, hani küçük parça deniliyordu. Öyle tanımlanıyordu. Parça küçük. Dolayısıyla kendi görüyordu ve görüyorlar. Yani akrabadırlar.

0: süreç önemli ve hassasiyetle tüm Kürtler izliyor. Fakat Bakur, Türkiye Kürtleri bu konuyu çok daha hassasiyetle izliyor ve Kürt Halk Öneri Abdullah Öcalan'ın da Suriye'de yıllara dayanan bir emeği ve geçmişi var. Dolayısıyla oradaki kazanımlar ve yaratımlar onun birebir emeği sonucu ortaya çıkmış. Fakat çatışmasızlık sürecinin gelişmesinde çok aktif rol oynamış, çabası da olmuş ve sonuç da alınmıştır. Fakat bunun direkt Mazlum Abdi ile sıcak bir temasa dönüştüğünü teyit etmek zor. İşte İmralı'ya götürüldü, yok şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Bunlar manipülatif durumlar yani. Ama oraya mektup gönderdiği, çeşitli biçimlerle hem devletin hem de adaya giden muhataplar üzerinden görüş ve önerilerini ilettiği tüm kamuoyunca biliniyor yani. En son Mazlum Abdi Amber'in zamanla yaptığı röportajda da bu konuyu dile getiriyor ve gitmek istediğini, bu konuda da Ankara hükümetinin muhatap ve sorumlu olduğunu, eğer gerekli prosedürler ve zemin hazırlanırsa böyle bir ziyareti gerçekleştirmeyi istekli ve gönüllü olduğunu, beklenti içerisinde olduğunu dile getirdi. Yani bu şekilde de değerlendirebiliriz.
1: Şimdi daha önce tabii İlham Ahmet'in bir telefon görüşmesi yaptı, mektuplar gitti, geldiğine dair bilgiler de kamuoyuna yansımıştı. Ama sürekli hem Sayın Öcalan hem Rojava yönetimi, İlham Ahmet de dahil olmak üzere Mazlum Abdi de Sayın Öcalan'la görüşmek istediklerini söylemişlerdi. Yani sorunun çözümüyle ilgili. Son Amber'in zamana konuştuğunda da aslında Mazlum Abdi benzer şeyler söylüyor. Yani Sayın Öcalan'ın büyük bir etkisinin Rojava, Suriye'deki kitle ve halk üzerinde olduğunu söylüyor. Çözüm için büyük katkıları oldu, olmaya da devam edecektir. Bunu da söylüyor. Biraz bundan söz edebilir misin? Kaynakların ne diyor? Yani evveliyatı var, tamam. Diyorsun ki bendeki bilgilere göre bu görüşme iddia edildiği gibi Mart ayında gerçekleşmemiş. Ama koşullar oluşursa bu görüşmenin gerçekleşmesini istiyor Mazlum Abdi'de, İlham Ahmet'te ya da Rojava yönetiminde. Peki öncesi bu mektuplaşmalarla ilgili veya varsa olmuşsa bir telefon görüşmesi, bu sende bu bilgi var mı bilmiyorum. Bu konuda biraz arka background verebilir misin? Yani kaynaklar ne diyor?
0: Yani mektuplaşma dışında bir de ilk süreç başladığında İlham Ahmet'le telefon görüşmesi dışında kamuoyuna yansıyan ya da arka kapı diplomasisinde, kulislerinde elde çok ciddi bir veri yok. Yani onu net söyleyebilirim. Fakat şu önemli. Şimdi Kürtler 1071 ile birlikte bir Türk-Kürt ittifakıyla siyasal ya da toplumsal Orta Doğu denkleminde bir ortaklık geliştirdiler. Bu 1500'lü yıllarda, yani 16. yüzyılda çok ciddi bir ortaklaşmaya dönüştü. Kürt-Türk ortaklaşması. Fakat Cumhuriyet'le birlikte bu ortaklaşma çok ciddi darbe aldı. Yani Sykes-Picot'la, Lozan'la, benzeri anlaşmalarla, yani Kürtlerin Farslarla ya da İran'ı denklemle tarihsel ilişkileri tercihen Türklerle yer değiştirdi. Şimdi bu stratejik bir adımdı. Bu adımı Yavuz Selim gördü. Cumhuriyet'in kuruluş döneminde, Osmanlı yıkılış döneminde Mustafa Kemal de gördü. Fakat bu sonra akamete uğradı. Hatta Kürtlere tersine döndü yani. Soykırım olarak döndü, jenosit olarak döndü. İnkar ve isyan boyutunda Kürtlerin adeta silinmesiyle öldürücü, yıkıcı bir asimilasyonla yüz yüze kalmasına vesile oldu. Fakat gelinen noktada özellikle bu son 27 Şubat 2025 ile birlikte Kürt Halk Öneri Abdullah Öcalan'ın çok keskin çıkışıyla Kürt-Türk birleşmesi, sadece Bakur yani Türkiye Kürtleri değil, Orta Doğu'daki tüm Kürtlerin Türkiye ile bir tercih iradesi açar. Şimdi Türk siyasetinin buna göre kendini kodlaması gerekir. Hala eski kodlarla işte 1925-1990'a kadarki o güvenlikçi politikalarla, istihbari yaklaşımlarla, inkarcı denge ve denklemlerle Kürtleri ele almaması gerekir. Kazanan Kürtler, kazanan Türkiye olacaktır. Dolayısıyla Kürt sorunun çözümü sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Rojava ve Suriye ile de olacaktır. Yani Misak-ı Milli deniliyor ki o Misak-ı Milli, yani o Misak'ın dışında kalan yer aslında Kürt coğrafyasıdır. Yani Halep dediğimiz yer aslında Cizre'dir. Musul dediğimiz yer Başuri Kürdistan'dır. Şimdi Doğu Kürdistan denklemini de biz İran Savaşı'nda gördük. Yani Kürtler kimsenin koş

0: başta olmadılar. Ama kimsenin de böyle çok kuyruğuna takılıp siyasette böyle nesnel biçimde kendini geri tutmadılar. Yani özne olarak kaldılar ve kendi pozisyonlarında ısrarlıdırlar. Suriye'de de aynısını yaptılar aslında. Ne Esad'a sarıldılar ne de DAEŞ. Yer yer El-Nusra ve benzeri unsurlarla çatıştılar ki El-Nusra'nın uzantıları bugün Suriye'yi yönetiyor. Fakat Suriye'nin yapı taşı şu anda Kürtlerdir. Eğer Şara uluslararası meşruiyet kazanacaksa bu Türkiye ile geliştireceği ilişki değil. Bu Kürtlerin sisteme dahil edilmesiyle olacak. Kaldı ki Türkiye'de burada güvenlikçi politikalar üzerinden Şara ile ilişkileneceğine daha demokratik bir Suriye vizyonuyla ilişkilenip Kürtleri, Alevileri, oradaki Dürzileri tümünü kapsayan ve kucaklayan bir vizyonla kendisini güncellemesi gerekir. Şimdi biz şeyi tartışıyoruz işte PKK 53 yıllık bir paradigmal değişime ve kendi fesih aşamasına gitti. Bu büyük bir değişim ve dönüşümdür. Bu aynı zamanda çağı okuyarak kendini yeniden yapılandırmaya esas alıyor. Şimdi Türkiye çağı okumadan 20. yüzyıl ezberleriyle 21. yüzyılda bir güç olabilir mi? Bir çekim merkezi olabilir mi? Olamaz. Bu açıdan bu süreç aslında Türkiye açısından da tarihi bir fırsat sunuyor ve stratejik bir maddi zemin önünü açıyor. Bu da Suriye'de gelişebilecek adımlarla bağlantılı.
1: Şöyle demek gerekir mi? Yani Türkiye'nin aslında Rojava politikasının da daha radikal bir şekilde çözüm odaklı değişmesi gerekmez mi? Yani Mazlum Abdi verdiği
0: Ahmet'lere baktığımızda Salih Müslim'i götürdüler. Devletin uçağıyla götürdüler. Asiye Abdullah'ı götürdüler. PDH başkanıydı. Yani biz o süreci de yaşadık. Değil mi? 2011-12-13 sürecinde. Ne değişti o günden bugüne? Sınırlara mayın koyarak, tel örgü koyarak, şimdi de işte hendek kazarak. Yani bu Orta Doğu gerçekliğine ters bir şeydir. Sünidir, yapaydır.
1: Aslında işte şu tartışıyor ya. Olmaz böyle bir şey. Selahattin soru. Şu tartışıyor ya işte dediğin gibi yani hangi maksatla, hangi amaçla bu haberler servis ediliyor? Bu haberler neye hizmet ediyor? Çözüme mi, çözümsüzlüğe mi? Mazlum Abdi İlham Ahmet Mart ayında İmralı'ya gitti. Zaten olması gereken budur. Bu doğal ve normaldir. Çözüme katkı sunacaktır. Beklenen de bu. Rojava yönetimi de bunu bekliyor. Olmamış bir şey olmuş gibi gösterdiğinizde bu belli ki başka amaçlarımız burada var. Önümüzdeki dönem ne öngörüyorsun? Yani Mazlum Abdi'nin, İlham Ahmet'in Ankara ziyaretini, Sayın Öcalan'la bir araya gelmesini bekliyor musun? Hem yorumun hem de kulis bilgilerinde ne var bu konuda?
0: Evet, yani Kürtler sürecin başından bu yana %90'lık boyutunu İmralı'da Kürt Halk Önderi'ye Sayın Abdullah Öcalan'ın şahsında pratikleştirdiler. Yani en sonda yapılacağı yaptılar. Suriye zemininde Arap coğrafyasının kendi iradeleriyle kendileri yönetmesinin koşullarını oluşturdular. Çatışmalı da olsa sonuçta bir sistemin yapılandırılmasında öznel rol oynuyor. Pratik adım atıyor ve bu konuda gerekli tüm adımlar ve çalışmalar neyse çok güçlü bir biçimde yerine getirmeye çalışıyor. Bunun bir de Türkiye ayağı var tabii ki. Türkiye'nin de bu noktada daha esnek, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir siyaseti görmesi ve pratikleştirmesi gerekiyor. Şimdi bunu yapmadığı için işte diyor ya puslu havada ava çıkan çevreler gibi kurt puslu havayı sever. İşte bu tür olmamış şeyleri olmuş gibi söylerek aslında olmasının önünü açmıyor. Aslında ket vurmaya çalışıyor. İşte kimi kulisler dönmüş olabilirler. Gidilebilir, görüşülebilir ama böyle olmamış bir şey haber yaparak aslında ön almadır ve bu çok art niyetli bir yaklaşımdır. Şimdi Türk siyasetinde çok çevre bu sürecin selameti açısından hızlandırılması ve zamana yayılmaması gerektiği söylendi. Biz buna katılıyoruz. Çünkü zamana yayılırsa zehirlenir. Yani apse olur. Değil mi? İrin kapar yani. Hastalık oluşur. Hastalığın oluşmaması için hızlı adımların atılması ve sonuç alıcı adımların atılması. Bir tanesi de işte Nusaybin kapısının açılması. Niye? Agresif bir açılıyor, Nusaybin niye açılmıyor? Nusaybinler gelsinler, Kamışlı'da çalışsınlar. Kamışlı'da zaten 1 milyon Suriyeli Türkiye'de çalışıyor. Böyle bir sistemle çalışıldığında herhalde bıraksan oradaki Rojava Kürtleri gidip Dera'da bilmem Hamada Humus'ta yaşamak istemezler yani. Nusaybin'de yaşamak ister, Kızıltepe'de yaşamak ister, Diyarbakır'da, Batman'da yaşamak ister ya da Türkiye'nin ilerine gidip yaşamak ister. Ama bu bir uyum üzerinden olması gerekir. O açıdan da oradaki siyasetin Türkiye ile ilişkilenmeye kapalı olmadığını çok iyi biliyoruz. Oldukça açıktır. Şimdi bu konuda isteklidir ve dosyası da hazırdır diyebiliriz. Yani neyi konuşmak istiyor, neyi tartışmak istiyor, beklentiler hangi düzeydedir, neler yapılabilir konusunda.
1: Şöyle bir şey de var. Yani Mazlum Abdi İlham Ahmet Münih Güvenlik Konferansı'na katılıyor. Uluslararası muhataplarla görüşüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın önde gelen ülkeleriyle. Türkiye'de niye olmasın? Yani işte Suriye ya da Rojava arasındaki anlaşma, entegrasyon süreciyle ilgili Mazlum Abdi de söyledi yani veya diğerleri de açıklamada bulundu. Biz isteriz ki bu görüşmeler Ankara'da olsun. Ankara arabuluculuk yapsın. Biz bunu istiyoruz ama işte Ankara'nın pozisyonunun ne yazık ki buna uygun olmadığını görüyoruz. Şimdi diğeri şu, parça odaklı Kürdistan'da parça odaklı çözümün olmayacağı kanıtlandı, defalarca kanıtlandı. Dolayısıyla Kürt meselesinin çözümü aslında dört parçayı içerecek şekilde olması gerekiyor. Bu konuda da Sayın Öcalan sürekli Mazlum Abdi'de gelsin, Barzani'de gelsin, Talabani'de gelsin. Yani işte iletişim önündeki engeller kaldırılsın, görüşelim. Çünkü bunlar çözüme katkı sunuyor. Buradan Kandil'e bağlayalım, medya savunma alanlarına bağlayalım. Şimdi Ankara'da bir takım kulis bilgileri veya bir takım haberler servis ediliyor. Hükümet yanlısı Türkiye gazetesi de manşetten verdi. Devletin bir heyetinin veya güvenlik bürokrasisinden bir üst düzey heyetin temaslarda bulunduğu, müzakerelerde bulunduğu, bunun hazırlayacağı rapor neticesinde de sürecin hızlanacağı, yasal düzenlemeler olacağını. Bu yanlış mı değil? Tabii ki yani, muhataptır sonuç itibariyle. Tabii ki yani sorunu çözmek istiyorsanız Kürt Özgürlük Hareketi'yle konuşacaksınız. Sayın Öcalan'la konuşacaksınız. Bunun başka da bir şey yok. Yani burada bir yanlışlık yok. Fakat burada da yalan yanlış bilgiler var. Kandil veya medya savunma alanları ya da Kürt Özgürlük Hareketi kaynakları ne diyor süreçle ilgili? Açıklamalar geliyor. Medyaya yansıyan bilgiler var ama bunun dışında elinde bir bilgi var mı? Süreçle ilgili ne diyorlar? Süreç tıkandı mı? İlerleyecek mi? Görüşmeler olacak mı? Sayın Öcalan'ın yanına heyet gidecek mi? Bu konuda bir gelişme bekliyor musun? Buradan Erdoğan'a bağlayacağım çünkü Erdoğan'ın da açıklamaları var.
0: Yani birinci aşama Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın omuzları üzerinden buraya kadar geldi. İkinci aşamanın da hızlanması noktasında elini taşın altına koyduğunu çok iyi biliyoruz. 27 Mart 2026 tarihli görüşmenin detayları heyet tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yani ikinci aşamanın hayat bulması için koşullarının yasal bir statüye kavuşturulması ve adının konması gerekir. Ki bunu MHP lideri Devlet Bahçeli de grup konuşmasında söyledi. Yani tanımını yapın, adını koyun, statüsünü belirleyin. Şimdi gizli kapaklı delhizlerde sadece istihbarat boyutuyla kimsenin görmediği duymadığı biçimde böyle 500 yıla dayan ve son 100 yıllık kangrenleşmiş bir meseleyi bu şekilde ele alıp çözüme kavuşturmak mümkün değil. Bırakmazlar çözesiniz. Yani ne kadar iyi niyetli de olsanız Orta Doğu denkleminde tüm dünyanın orada olduğu ve herkesin çıkarının olduğu bir gerçekliğe müdahil olduğu bir coğrafyada ve zeminde sağlıklı sonuç elde etmek imkansız. O açıdan devletin de nasıl mecliste 51 kişilik bir komisyonla süreci meşrulaştırdı ki ilk bir yasal zemin olarak ortaya çıktı ve sonuç da aldı. Ama hala raporu netleşmiş değil. Mart denildi, olmadı. Nisan denildi, olmadı. Mayıs denildi. Şimdi Mayıs'ın neredeyse ortasını, yarısını da tamamlamak üzereyiz. Ama hala ortada somut şekil almış, biçim almış, ete kemiğe bürünmüş bir vizyon söz konusu değil. Sadece iyi niyetler söylenir ve bu Devlet Bahçeli'nin söylemlerini de havada bırakıyor. Hani Kürtlerde bir laf var diyor, hoş haber emine bavare. Yani çok güzel laf ama pratikte karşılığı yok ki Orta Doğu gerçekliğinde de diyor ya, söylenene değil yapılana bakılır. Şimdi yapılan nedir? 27 Mart'tan bu yana İmralı'da bir tecrit var. Görüşme oluyor mu olmuyor mu kimse bilmiyor. Olmadı söyleniyor. Ya da bazı heyetlerin devlet ricalinden 27 Mart düzeyinde hala görüşmelerin böyle çok kapsamlı yürütüldüğü söyleniyor. Ya da işte bir çerçeve yasanın tartışıldığı, bu yasanın da ki Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan demişti, bu yasaya onay vermeden hiçbir arkadaşım inmez, kabul etmez, ben de etmem. Dolayısıyla bu yasanın çerçevesi tartışılıyor mu, tartışılmıyor mu belli değil. Yani yoruma açık bir durum var. Fakat Yeni Yaşam gazetesinde sevgili Hayri Hazargöl'ün bir yazısı vardı. Orada kulislerden önemli bilgiler paylaştı. İşte devletin değişik kanallar ve birimlerle Kandil'le temas halinde olduğunu, görüştüğünü, irtibat halinde olduğunu dile getirdi ki bizce de böyle bir iletişim ve temasın 27 Şubat'tan sonra oluşturuldu ki silah bırakma, yakma, işte bazı şikeflerin teslim edilmesi, bazı silah envanterlerinin teslim edilmesi, hatta görüntülenmesi, teyidi biçiminde bir ilişki ve temasın olduğu söyleniyor. Fakat bu temasın ikinci aşamanın ilerlemesine hizmet edecek düzeyde işlerlik ve fonksiyonel olduğunu söylemek şu anda mümkün değil. Fakat Türkiye Gazetesi'nde belirtti, işte Kandil'den böyle bir talepte bulundukları, bazı maddeleri, hatta 10 maddelik bir önerge ve öneri sundukları, buna yönelik de görüş ve talep istedikleri söylenir. Kimileri de böyle bir talebin kabul edilmediği, İmralı'da Sayın Öcalan'ın muhatap olduğu, dolayısıyla onunla bu işin halledilmesi gerektiği yönünde söylentiler, teyit edilmemiş söylentiler olmakla birlikte şöyle bir durum var. Yani ne süreç bitmiş ya da ne kimse sürecin bittiğine dair niyet beyan etmeye çalışıyor. Fakat sürecin ilerletilmesi noktasında Sayın Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la Bahçeli'nin demeçleri dışında iktidar cenahından ya da devlet ricalinden atılmış somut bir adım hala söz konusu değil. Fakat bu süreç
1: Kürt hareketi
0: gelmiyor. Kürt hareketi bir şeyi ekleyerek tamamlayayım müsaade edersen.
1: Tamam.
0: Aslında Devlet Bahçeli'nin söyleminde böyle bir hiç hesap yapmadan hani bir minnet bir yaklaşım ve çıkış var. Devletin bekasını düşünerek. Fakat AKP süreci bitirmemek şartıyla ama kendi ajandası ve hedeflerini de bu paralelde gerçekleştirme üzerinden zamana yayan ve kendince bir takvimle ele aldığı noktasında bir tespit yapmakta bence sakınca görünür.
1: Birincisi tabii Erdoğan'ın bu konuda açıklamalar oldu. Yeni son açıklamaları. Diyor ki provoke etmek isteyenler de var. Süreci buna müsaade etmeyeceklerini söylüyor. Ve bu konuda komisyon referans gösteriyor. Süreci başarıya diyor götüreceğiz. Yani bütün provokasyonlara rağmen, saldırılara rağmen süreci bozmak isteyenler var. Bunun farkında olduklarını söylüyorlar. Ama bu ilk açıklama değil. Bu içerikte daha önce de defalarca açıklamalar duyduk. Fakat adım yok. Şimdi hem Kürt hareketinin söyledikleri, yani Sayın Karayılan'ın açıklamaları oldu, Sayın Karasu'nun açıklamaları oldu, Sözler Avesta'nın, Sayın Avesta'nın açıklamaları oldu. Bunlar da göz önünde bulundurduğumuzda tarafların pozisyonuna, yani bu tıkanma mı var veya aşılacak mı, bir eşik atlatılacak mı? Bu tartışma üzerinden pozisyonlara baktığımızda, Erdoğan da son konuşmalarını göz önünde bulundurduğumuzda ne bekliyorsun? Önümüzdeki günlerde bu süreç hızlanır mı? Bir takım adımlar görecek miyiz?
0: Şimdi sürecin hızlanması Türk devletinin ve hükümetin alacağı kararlara bağlı. Çünkü Kürt tarafı yapabilecek her şeyi yapmış. Şimdi teyit ve tespit deniyor. Bakuri Kürdistan'da ve Türkiye'de şu anda silahlı hiçbir unsur yok. Yani bunun devlet çıkıp söylemesi lazım. Sınır boylarında hatta tüm güçlerini geri çektiler. Ya hatırlıyorsun Kasım ayında mı? Ekim ayında bir toplantıyla sınırda ve içeride kalan güçlerin de geri çekildiğini Sayın Sabri Ok ve bir heyetle açıkladılar. Orada geri çekilen güçler ve silahlarla birlikte de kameraların önüne geçtiler. Fakat komisyonun ortaya koyduğu rapora denk Türkiye siyasetinin attığı somut bir adım hala yok. Yani bırakalım mecliste bir adım atmayı, yönetmeliklerde ve uygulamada bile süreci pozitif anlamda etkileyebilecek bir pratik bile söz konusu değil. Hala Mardin kaymıştı, Temmuz ayına kadar uzatıldı. Değil mi? Ahmetler göreve gelsin denmesine rağmen Bahçeli tarafından, ama AKP hala kayyumda ısrar ediyor. İmralı'da hala tecrit var. Kürt dili üzerindeki yasak hala kaldırılmamış. Dolayısıyla güvenlikçi strateji geriye dönük adım daha atmış değil. Siyaset de bu güvenlikçi stratejinin üzerinden söylem ve eylem geliştiriyor. Şimdi bu tabii
1: ciddi. Eğer adım atmazsa yani Kürt hareketi.
0: Acaba şöyle bir şey mesela. Yani işi tukakaya getirip bir gara operasyonu mu yapmak istiyor? Kandil'e bir nokta operasyonu mu yapmak istiyor? Şimdi bütün bunları insanlar düşünebilir. Kürt halkı bu konuda tedirgindir, kaygılıdır, hatta öfkelidir yer yer. Çünkü adım yok. Yani bir kayyum politikasına bile geri adım atılmamış. Selahattin bırakılmamış, Selçuk Mızraklı bırakılmamış, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven bırakılmamış. Yani suçsuz yere insanlar, Bekir Kaya bırakılmamış. Suçları yoktur bunların. Ama devlet bu noktada marjlarını hala esnetmemiş. Şimdi Erdoğan'ın umut verse de ama pratikte gerçekleşmiş ya da hayat bulmuş bir eylemsellikten söz etmek mümkün değil.
1: Şöyle bir durum var. Yani Kürt hareketi oldukça dikkatli bir dil kullanıyor. Süreçle ilgili daha çok çözüm odaklı açıklamalarda bulunuyor. Kolaylaştırıcı açıklamalarda bulunuyor. Eğer Ankara'dan beklenen adımlar gelmezse, yani çözüm süreciyle ilgili yasal düzenlemeler olmazsa, hukuki düzenlemeler olmazsa, Sayın Öcalan'ın statüsü belirlenmezse, gerçekçi olmak lazım, realist olmak lazım. İlerlemesi mümkün mü?
0: Yani susuz bir havuzda nasıl yüzebilir insan? Şimdi havuzda su olmalı ki yüzebilsin. Şimdi Kürt Özgürlük Hareketi yapması gereken tüm adımları atmış. Şu anda başarı Kürdistan'da üst bölgelerindedir. Savaş pozisyonunda değil. Kaldı ki birçok görüntüye bakıyorsun, artık etkinliklerde silah bile taşımıyor orada kalan insanlar. Değil mi? Yani ama coğrafyadadır yani. Orta Doğu'da tabancası olmayan insana selam vermezler. Şimdi Orta Doğu'da silahsız kim yaşayabilir? Güvenliksiz kim yaşayabilir? Kim kime garanti verebilir? 300 milyonluk Arap alemi dev silahlı örgütleri olan Filistin halkına bile sahip çıkamazken Kürtlere kim sahip çıkacak? Dolayısıyla o dağlarda işte silahınızı bırakın gelin. Sen şimdi neye gelecek yani? 221 sayılı etkin pişmanlık yasasına mı gelecek? İHAL kanunu ki bu 2004'te çıktı. Biz o zaman cezaevini dedik. Bazı mahkemelerde biz tenezzül etmedik ki o madde bize sunulsun bile. Bu saygısızlık kabul ettik yani, hakaret kabul ettik. Ne demek yani İHAL yasası? Neyin İHAL'i? Kime göre İHAL? Şimdi böyle bir yasa yok. AKP çevreleri polislerle diyorlar işte yasa var. Yasa yok. Bir düzeltme yok. Hiçbir adım atılmamış. Dolayısıyla silah bırakan güçlerin ya da Kürt Özgürlük Hareketi'nin tüm zeminlerinde cezaevi, yurt dışı yer alan insanların bu süreçte Türkiye dönüşte nasıl bir siyasal, toplumsal, hukuksal, değil mi, kurumsal gerçeklikle karşılaşabileceklerini bilmeleri gerekir. Bu şu anlama gelmiyor. Her şeyin önünü açın. Hayır, bu da olmaz. Eşeğin doğasına aykırıdır. Ama işte Jonathan Powell'ın İrlanda ve İngiltere arasındaki çözüm sürecini ortaya koyduğu bir model var. İşte pedalları çevirmek ya da fermuar. Yani adım atarsın ama PKK tarafı ya da Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan bireysel inisiyatif ve öncülüğüyle fermuarın 7-8 noktasını çekti. Ama devlet daha bir tanesini bile çekmedi. Komisyon hariç. Şimdi o zaman fermuar ilerlemez. İlerlemesi için o zaman bazı adımlar, bazı iyileştirici şeyler, hatta bazılar işte dem siyasetçiler söylüyorlar. Gerçekten de akılcı ve mantıklı şeylerdir. İşte bir kayyum politikası, bir yasalarda ahim kararlar var. Onları uygulayın. Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Onları uygulayın. Dolayısıyla toplumda ve siyasette bir normalleşme. Şimdi tek normalleşmenin önünü açan kimdir? Gerçekten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buz kıran gibi yaptığı ezber bozan değerlendirmelerdir. Çünkü bu tartışmanın önünü açıyor. Bir psikolojik eşik aşıyor. Aşılıyor. Çünkü çok karşıt bir pozisyondan farklı çözüm için irade ortaya koyan ve bu konuda çok irrasyonel söylem geliştiren bir siyasetçi. Şimdi bu olumludur. Niye? Çünkü rahat tartışılıyor. Tartışma zemini genişledi. Fakat bu tartışma eğer pratik adımla beslenmezse tabii çok riskli sonuçlar da kendisiyle beraber getirebilir.
1: Selahattin Soru, çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp yayınımıza katıldınız. Bu değerli yorum, analizler ve bilgiler için iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Tabii gerçekçi olmak lazım. Gerçek şu, yani Kürtistan İşçi Partisi silahlı mücadeleye son verdiğini açıkladı. Fesih Kongresi'ni topladı. Fakat bunun şartları vardı. Eğer yasal düzenleme olmazsa, demokratik siyaset alanı oluşturulmazsa bu insanların dağdan inip ovada siyaset yapması mümkün değil. Besozat açık söylemişti. Biz koşulları oluşturun, dağdan inip ovada siyaset yapacağız. Yani gelip evlerine gitmek istemiyor bu insanlar. Bu insanlar